Sana kimdir bu diye bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye.